0: içerisinde özellikle Yesterday ile listemize sıkça ağırlamıştık. Onu yaza özel müthiş bir single'la bir kez daha karşımıza Minil'den dinledik. Full Option. Burası Radyo Feriben, keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Az sonra Cedric Bey Pitbull eşinde Third Rough Radyo'nda olacak. Öncesinde ise The Bolsa'yı Magnetic'te dinleyebilirsin. Unutma.
1: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Anahtar
2: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika.

Sabahların süper hiti Here Comes the Hot Stepper'dan örneklerle Serk ve Pitbull eşinde Further Up buradaydık. Günaydınlar, Radyo Feroman burası, sabah modundasın, yepyeni güne müzik dünyasının fenomenleriyle eşlik ediyoruz ve sırada...

0: Baby'deki en büyük hit single'lardan bir tanesi olmuştu. Bizleri 2013'e götürdü Baby Blue Bomb. Mutlu sabahlar, Radyo Ferman burası, ben Serdar. Sabah modundasın, DJ Bilal ve Tupac eşliğinde All Eyes On Me'yi birazdan dinliyoruz. Öncesinde Al Walker ve Ava Max eşliğinde Fate burada, unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Yeni Max Sticker kartla

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Fatih Takü yol durumunu sunar.
1: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy. Aksiyonda Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı. Aksiyonda Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

DJ Bilal ve Tupac All Eyes On Me ile buradaydı. DJ Snake kariyerindeki büyük çıkışın 10. yıl dönümünü kutluyor. Detayları birazdan paylaşacağım. Sabah modunda Shake It Up Burna Boy eşinde Die Die.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, 8 oldu saatimiz. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Sırada Olivia Dean var şimdi. So easy.

Batı serisinde dünya çapında şöhrete taşıyan Encore albümünün 10. yılını kutladı geçtiğimiz günlerde ve bunun için de sosyal medya hesaplarından hayranlarına bir teşekkür mesajı yayınladı. DJ Snake, J Balvin ve Tiger eşliğinde Loco Contio sonrasında sabah modunda Hugo ve Soul'un zamanı.

0: Ayla müzik listelerinin Lil Savaş'ı single'larından bir tanesine imza atmıştı. Peggy Goo bu defa ona Erastar eşinde Woman'a kulak verdik. Radyo Feriment'desin, günaydınlar. Serdar ben, sabah modunda bir Britney Spears hitini birazdan hatırlayacağız. Criminal, daha önce Kitch Creek, Bloom'un Garden, Shireen David, Good Geno seni bekliyor, unutma.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Doğada ne varsa Zühra'da da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Britney Spears Criminal'la buradaydı Serdar Bey. Günaydınlar. Sabah moduna devam ediyoruz. Geçenlerde haberini paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır. Acaba üniversitelerin bu 4 yıllık eğitim süresi fazla mı uzun diye. Hatta işte OpenAI'nin CEO'su, ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Olayı şuna getirmişti. Yani üniversiteler için 2 yıldan fazlası yani fazla uzun diye. Şimdi Amerika'da bu konuda bir model planlanıyor. 4 yıllık eğitim süresini 3 yıla indiren yeni bir model planlıyorlar farklı eyaletlerde. Tabii öğrenciler için oldukça mantıklı. Yani hem bir sene tasarruf ediyorsunuz, hayatınızdan bir sene kazanıyorsunuz, hem de ödediğiniz haliyle ücret de bir yıl düşmüş oluyor. Öğrenciler için oldukça mantıklı geliyor kulağa. Muhtemelen zaten bu teknolojinin geldiği noktayla birlikte bu modele birçok ülkenin geçeceğini

0: Müzik dünyasının genç yıldızlarından biri ve özellikle böyle işte hüzünlü, melankolik tınıları yüzünden ona Billie Eilish'in erkek versiyonu da diyorlar. Summer, Back to France buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Rigard ve Ray eşinde Secret seni bekliyor. Daha öncesinde Temper City, Self Aware. Kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Su'dan son çağrı.
8: İlham veren tasarımlar.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
8: Sabah modu.
9: Fenomen'de yeni.
10: I know you think that I'm always way too selfish.

üretilmediğini bir şekilde anlayabiliyoruz değil mi? Ama aynı şey işte metinlerle, metinler tarafında biraz güçleşiyor. Buna dair güzel bir haber paylaşacağım birazdan. Sabah modunda The Silent Partner ve Ivy.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
7: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9. Radyo Feribende sabah moduna The Bossa Magnetic'le devam ediyor şimdi.

David Guetta, Bibi Rexha, J Balvin, Say My Name'le buradaydı. Saatimiz 9.06. Radyo Feremen'de sabah modu devam ediyor. Günaydınlar, ben Serdar. Bugünlerde internet bir işgal altında ve buna yapay zeka işgali diyorlar. Yani internete girdiniz, bir şeyler arıyorsunuz, bir metin arıyorsunuz acaba. İşte buldunuz, o metni gerçek bir insan mı yazdı yoksa yapay zeka mı yazdı? Bunun ayrımına varmak gerçekten güçleşmeye başlamış durumda. Bir araştırmaya denk geldim. Özellikle işte ChatGPT'nin ortaya çıkmasından sonraki dönemde internette yayınlanan İngilizce sayfaların yaklaşık %35'inde yapay zeka tarafından üretilen metin izleri tespit edilmiş durumda ve görünen o ki bu oran çok daha fazlalaşacak. Yani %50'nin fazlasına gitmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır, değil mi? Sabah modunda Vincent Stereo'la devam.

0: aslında sıkça Latin müzik esintileri barındırıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi oldu. Mira Eşin'de dinledik Caramella. İyi sabahlar, Radyo Feremendesi, ben Serdar. Sabah moduna birazdan bakalım kimler burada. Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry ile konuğumuz. Öncesine Hügel, Mail Angel, Ultra Net, Momentum Sank acaba.
1: Reklam.
0: Sen de
1: katıl derim, katılır.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Rihanna orijinali 2000'lerin başında Amerikalı rock grubu Ringside'ın popüler yaptığı bir şarkıydı. Ama sonrasında işte 2007 senesinde Enrique Iglesias şarkıyı kendi yorumladı. Ona Tired of Being Sorry ile kulak verdik ve sabah moduna French Montana, Sophia Reyes, Final Minutes'le devam.

0: bahsediyor Billie Eilish. Ona alo malo öyle kulak verdik. Radyo Feriment'in keyifli sabahlar. Serdar mikrofonda, sabah modunda bir Ray hiti Where's My Husband'ı birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Paro Seller, Black Liz burada, unutma.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

0: Your husband is coming.
1: Toylarda dinleyiciyle buluşan en eğlenceli şarkılardan bir tanesi olmuştu. Gelecekteki işte aşkını, kocasını arayan bir kadının hikayesi diyebiliriz. Ray, Where's My Husband sonrasında sabah modunda Justin Timberlake'de devam edelim. Can't Stop the Feeling. I can't stop.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika

Bebop ve Liza ve Erencil de buradaydı. Mutlu sabahlar Serdar ben. Sabah modunun sonuna geldik bugün için de sizlere güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah 7'de yeniden görüşürüz. Preston Pablo burada. Dance Alone.

0: Elektronik müziğe olan tutkunu sahneye taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kebil önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe %50

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Garaj Oto Expertise. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj
1: Oto Expertise. Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Amirli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Fenomen'de yeni.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf dünya.

0: Kürsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Kürsan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un Uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe-Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: If you don't like something.

Olayla tam 7 yıl öncesine 2019 yılında gittik. Ma o ma Radyo Fenemen'deydi. Keyfi günler, hafta sonları Radyo Fenemen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte emin adımlarla zirveye doğru ilerleyen isimlerden bu haftanın 6 numarasıydı. Radyo Fenomen'de DTI ve Tek Bir Değer.

0: Pekala işte çarşamba gününde günün ikinci arasında funky ritimleri getiren single H ve Ring My Bell radyo fenomenindeydi. Keyifli günler 13-14'ü gösteriyor saatleri ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Kate Bush, The Second Voice, Nea, Fat Puppy hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

Hollanda'ydı. Orijinali 1985 yılında kaydedildi bu single'ın. Sonrasında ise geçtiğimiz yıllarda televizyon dünyasının en önemli serilerinden Stranger Things'te yer almasıyla bir kez daha inanılmaz bir şekilde popüler oldu. İşte şu an dinlediğimiz Menthol remixiyle Kate Bush ve Run Up That Hill sonrasında bu kez maksimum hitimize The Second Voice'la devam ediyoruz.

0: olmadık bile çarşamba gününde günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Fat Papi ve Freak Out sonrasında 13.29 gösteriyor saatler. Ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Dior, Another, Lariz, Trinix ve Mariana Frost ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'le yapacağız.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

daha yükselteceğiz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme. Yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyduğunuz single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi cuma geceleri saat 24'te Fenomen Club'indi. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istersen, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: yayınlanmış bir single ama sosyal medya ile beraber bir kez daha popüler hale geldi. Miyagi ve I Got Love radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, 14.13'ü gösteriyor saatler. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Alfa ve Manu Chao ortaklığı, Brian Mescal, Ava Max ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Doğada ne varsa Zümrana da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Manu Chao ikilisi sonrasında maksimum hit müzikte seni de duyduğun gibi tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Hala favorilerimden biri Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve işte çarşamba gününde

0: anda AKK başarılı single'larla karşımıza çıkıyor French Montana. İşte onlardan biri Sofer Ice ve French Montana ortaklığı Final Minutes Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba 14.30'u gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Ömer Balık, Hugel ve Solta ikilisi, Shakira, David Guetta hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Fenomen'de yeni

İkinci arasında ufak bir mola için ideal single'lardan Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenemen'deydi. Şimdi hazırsan yeniden tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenemen'de dans dünyasındayız. Hugel ve Salt ikilisi ve işte Jamaican.

450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

de yalnızca ama yalnızca 15 yaşındaydı. Daria'dan bahsediyorum işte. Sugar and Brownies sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Aslına bakarsan 2009 yılından günümüze gelen bir Edward Maya klasiği. Radyo Fenomen'de Vincent prodüksiyonuyla Stel.

0: Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Mabel Matiz, Umum Dışı sonrasında 15.12'yi gösteriyor saatler. Demedi deme, çok daha fazlası bizi bekliyor. Zarp ve The Chainsmokers ortaklığı, Slater, Alec Benjamin ve Alessia Cara ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bausa ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: Mara After Party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim,
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de
2: bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl. Reklam.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
5: İlham veren tasarım.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Brezilyalı prodüktör DJ Zarp The Chainsmokers'a prodüksiyon masasında bir araya geldi. Vokallerde ise Ink ve işte bu ortaklıktan Addicted sonrasında Maximum Hit müziği senin de duyduğun gibi tarzı değiştirerek Slater'la devam ediyoruz. Kariyerinin 3. albümünü yayınladı. Neredeyse müziği bırakma noktasına geldiği bir dönemde yayınladı. Ve kariyerinin en başarılı albümü oldu. İşte Slater ve Radyo Fenomen'de bu albümün

0: İlk yüzde yer alan Peggy Goo Ayra Star'la bir araya geldi ve Woman Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Dua Lipa, Shimza, Avicii, DJ Snake ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraf Parafly kart sahibi olan yeni...

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

son derece hareketli bir yaz dönemi geçiriyor diyebiliriz Dua Lipa için. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisi Callum Turner'la evlendi. Sonrasında uzun tatiller yaptı ve şu günlerde tekrar stüdyoya girdiği konuşuluyor. İşte şimdi Dua Lipa ve Houdini sonrasında maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Afro House dünyasının son dönemde en fazla konuşulan isimlerinden.

0: iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

Kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam bir

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Zeytinburnu, Edirne Kapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, Sefaköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te. Saatler 17, sırada Magnetik var. Hadi başlayalım Radyo Fenomen'de.

0: Instagram Radyo Fenomen'de bugün bunu konuşuyoruz. Tim Impala Loser gidiyor. O sırada Maximum Hit Müzik'te Moving to the Sun sana yaklaşıyor. Ardından Hot Yinna ve Figure Out'la Pat Papi burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de
2: bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

telefonun sessizde kalması, uyuyakalmak, şarjım bitmişti. Bunlar şu anda en çok gelen üçlü. Sen de Instagram Radyo Fenomen'den mesajlar atmaya devam edebilirsin. Okumaya devam edeceğim ben de. Bir tane daha okuyayım hadi. İş çok yoğundu. Yalancılar size.

0: gönder ama. Biriktirmeye devam ediyorum ChatGPT hikayelerini. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var? Michiko geliyor. DJ Goya, Jason Derulo, ardından Cindy Club'la Beyoncé, Radyo Fenomen'de olacak. Hadi gelsinler. Reklam.
1: Derken rezervasyon. Son dakika

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympic Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye güreşte 4 altın olmak üzere 6 madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

çok kullandığı bahaneler nedir demiştim. Trafik diyor. Trafik konusunda her bahane üretir diyor. Ne yapsın adam? 2 saatte işe gidiyormuş bu arada. 2 saatte de dönüyormuş. Belki o bile hikaye olabilir diyormuşum.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik.
8: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Sara Bey'in eşliğinde bugünün sorusunu tekrarlayayım. İlişkiler sorusunu. Sevgilinin en çok ürettiği bahaneler neler? Radyo Fenerbahçe Instagram'dan yazmaya devam et. Okumaya devam edeceğim ben de. Maximum Hit Müzik'se bakalım neler var. So Easy ile başlayacağım. Olivia Dean ardından The Motto, Tiesto, Eva Max ve çok daha fazlası Deniz Görkem'le update'te olacak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Net,
2: Sigortam.net. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç Edirne Kapı Avcılar hattı etkili seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

aradığı bahaneler demiştim Instagram radyo fenomenden. Yazıyorsun. Eski sevgilim gerçekten burada. Okuyamayacağım yani. Şimdi eski sevgilisinin yaşadığı mahalleye gitmiş, o taşındı buradan artık diye de bahane uydurmuş. Sevgilisi de demiş ki taşındığını nereden biliyorsun? Kendini

Elise'yi ardından Sublackwise Power of Steel burada olacak. Sonrasına bakalım, Sleep Tonight yaklaşıyor. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. ChatGPT'den bu aralar en güzel cevaplar nelerdi sana gelen? Bir yazsana bana. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Hipson'la gitti. Ardından Blackwise burada olacak. Power of Steel. Sonrasında da

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
6: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, deniz Görkem'le update devam ediyor. Saatler 19, Radyo Fenomen'desin. Moving to the Sun geliyor.

0: Neler ürettiği bahaneler neler. Bugün bunu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Son saatteyiz. Bakalım neler geliyor. Bakalım Maximum Müzik'te neler var. Magnetik'le başlayacağım. The Bows ardındansa Brute Rice'la Romantic ve Fire burada olacak. Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda
2: Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını elektronik müzikle buluşturan
1: 2 günlük uluslararası bir müzik festivali
2: seni bekliyor.
1: Zava Kapadokya 2.
2: Açık hava sahneleri,
1: gün batımı performansları,
2: mağara after party konsepti
1: ve aralarında DJ K Bilin'in de olduğu
2: yerli ve yabancı birçok isim
1: 28 ve
2: 29 Ağustos'ta
1: CCR Hotel'de.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
2: ve kanala katıl. Reklam.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Sevgilinle çok ürettiği bahaneler nelerdi demiştim. Ben sana saat 8 demedim, 8 gibi dedim. Sabahları da aynı şeyi yapıyor dedi. 8 gibi demek mesela 8.55 ile 7.45 arası falan gibi mesela.

0: aynı evde zaman ayırıyor efendim kendisine. Ne güzel. Darısı başımıza diyorum. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Free From Desire gidiyor Drench in Indiana. Ardından Fade, Helen Walker, Yabam X ve Ben Love Sucks şarkısıyla Jason Derulo ve Dido Radyo Fenomen'de olacak.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki dördüncü maçında Almanya ile karşılaşıyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

üzere. İltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.